0: Starifan, Starifan.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel. Düzeltiriz hepsini birer birer. Kızgınlıklarınla, kırgınlıklarınla gel.

0: Starifan, Starifan.
1: İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

bom o dünya. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

İnsan düşünmez mi evlatlarını? Yanan ciğerimde köz, feleğin elinde koz oldun babam. Sen anlatmam çok zor. Seni satırlarımla sığdıramadım.

alnından öpüyorum. Gidiyorum iki gözüm. Neden diye sormazsın biliyorum. Seni bu yüzden seviyorum. Gece uyurken açık olmasın üstü. Ayaza meydan okuma, kalın giyin. Kendi gider, hatırası kalır. Evladiyelik değil aşk dediğin. Kirli sakallarımı sevdiğin günden beri hasat mevsimi gelmedi yüzüne. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerimse başka ele değmedi. Sana benden yalan yok bilirsin. Anlam açık gül yüzlüm. Hadi sil gözyaşlarını ve hakkını helal et ya.

bir ölüm ayırıyor bizi, ne de bir celse, sadece gidiyor. Onurum elimde, gururum cebimde ve seni şimdiden özlüyorum. Sen şimdi bensiz akşamları sineye çekersin, gizli gizli ağlarsın biliyorum. Kimseye yokluğumu hissettirmezsin, seni bu yüzden seviyorum. Paramız olacaktı ve boy boy çocuklarımız, şimdi ise gidiyorum. Zenginlik hayallerimi fukaralara, baba olabilme özlemlerimi yetimlere bırakıyorum. Bunlar hem vasiyetim hem son sözüm. Alnım açık, gül yüzlüm. Hadi sen de sil gözyaşlarını ve hakkını helal et ya!

0: Starifan, Starifan.
1: Aynı sokakta oturuyorduk. Adı Esrarengiz. Herkes onun hakkında farklı şeyler söylerdi. Hepsi nedensiz, hepsi sebepsiz. Kirli sakalları vardı. Kahverengi gözlü, kumraldı. Ben nefret ederdim ama mahallenin bütün kızları ona hayrandı. Bir gün onunla yolda karşılaştık. Çok güzel bir yüzü vardı. O an kalbimi söküp atasım geldi. Çünkü deli gönlüm o an onun aşkıyla alevlendi. Artık uyumak yerine sürekli onun evini izliyordum. Onunla karşılaşabilmek için akşam saatlerce kapılarda duruyordum. Bir akşam onu yolda gördüm. Bir dakika bakar mısın dedim. Acelem var küçüğüm dedi. Sanki bana aramızdaki yaş farkını hatırlattı. Eve gidip ağladım. Ertesi gün eve girdiğini gördüm. Hemen gittim ve kapıyı çaldım. Açtı, ne var küçüğüm dedi. Adımı bile söyleyemedim. Sadece seni seviyorum dedi. Gülümsedi, cevap bile vermedi. Evet dedim, ne evet dedi. Konuşmadım ve koşarak dışarı çıktım. Daha sonra da bir ay boyunca evden çıkmadım. Bir gün arkadaşlarla evde otururken mahalleye sirenler içinde bir ambulans geldi. O günü hiç unutmam. Ambulanstan alelacele inenler hızla onun evine girdi. Bütün mahalle aşağı indik ve seyre daldık. Birkaç dakika sonra onu sedye ile dışarı çıkardılar. Önümden geçerken ben de seni küçüğüm dedi ve gözlerini yumdu. Donup kaldım çünkü herkes bana bakıyordu. Eve doğru koşmaya başladım. Gözyaşlarım durmadan akıyordu. Eve vardım, annemler ondan bahsediyordu. Ailesi yokmuş, kendi gayretiyle bu yaşa gelmiş, okumuş. Sevdiği bir kız varmış, ailesi vermeyince kız kaçmış. Ama kaçtığı gün ölmüş. Bir süre sonra yine sevmiş ama ne yazık o da ölmüş. Kimi sevdiyse ölüm ayırmış. Sanki onun sevgisi Azrail'in ölüm fermanıymış. Bazen hiç nedensiz durup dururken ağlıyormuş. Uyurken başucumda bir kağıt, bir kalem, bir de fotoğraf duruyormuş. Bir an önce ölebilmek için sanki dua ediyormuş. İntihar edip hastaneyi aramış. Polisler evinin duvarında küçüğüm yazısını bulmuşlar. Polisler evinin duvarında küçüğüm yazısını bulmuşlar. Küçüğüm sen de ölme. Küçüğüm sen de ölme yazıyormuş.
0: Starifan, Starifan.

0: Bu dertlerin beni.
1: Alem Radyo Star dinliyor.

karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör.

0: Bay Bayan çocuk giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres Van Yolu Caddesi Denizbank karşısı Erciş.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Bay Bayan çocuk giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres Van Yolu Caddesi Denizbank karşısı Erciş.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

candan öte Can bildim seni candan öte Hatta ve hatta senden öte Tek Seni sevdim yar

0: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 92 98, Erciş.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
3: Geleceğine sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
2: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
3: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
2: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
3: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
2: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
3: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
2: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
4: Bay Bayan çocuk giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan çok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres: Vanyolu Caddesi Denizbank karşısı Erciş.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
6: İlaç Gibi Radyo.

bugün ayrılığımızın ilk günü. Yürüyen kocaman açık bir yarayım şimdi. Rüzgar değdikçe sızlıyor, kanıyor her yanım. Nasıl ölesim var anlatamam ama senden başka bir şeyle öldüremiyorum kendimi. Bundan bir yıl önce Taksim'de o muhallebicide yine susarak başlamıştık biz her şeye. Tek kelime bile etmeden buyurmuştuk hayatlarımızın için. Her şey başladığı gibi de bitiyordu. Tek kelime bile etmeden vedalaşıyorduk işte. Bugün ayrılığımızın ilk günü sevgilim. Sanırım artık ben de bittim. Bugün bir ayrılığın ilk günü sevgilim. Bugün ölmezsem bir daha hiç ölmem eminim. Bir ayrılığın ilk günü ölmeyenler bir daha da ölmezler bilirim, bilirim, bilirim. Bugün ayrılığımızın ilk günü sevgilim. Sana mutluluk, huzur, saadet. Kendim için Allah'tan sabır dilerim. Bugün de ölmezsem bir daha hiç ölmem eminim. Bir ayrılığın ilk günü ölmeyenler bir daha da ölmezler bilirim.

başımıza gelmesi imkansız diye düşündüğümüz şeyleri yaşamakla geçiyor hayat. Aşk önce damardan giriyor, sonra burnundan geçiriyor insanı. En yakışıklı çağlarında kanıyor her yanın. Filmin sonu hiç değişmiyor, sarılmamış yaralarla doluyor her yanın. Bugün ayrılığımızın ilk günü sevgilim. Ölüyorum acıdan, kendimde değilim. Sokaklarda yalnız yürüyemem ben. Sabahların kör karanlıklarında kalkıp işe de gidemem artık. Yemek yiyemem, televizyon izleyemem, uyuyamam ki sensiz. Sen olmadan hiç sinemaya dahi gitmedim ki ben. Bugün ayrılığımızın ilk günü sevgilim. Çaresiz, hareketsiz, ölmeye yakın bir uçurumun dibindeyim. Bütün cümlelerimi senin için kurmuştum ben. Yeni bir cümle daha kuramam. Bütün sevmelerimi senin için kullanmıştım. Şimdi kimi seveceğimi bilemem. Ne adım geliyor aklıma, ne annem. Ne huzur diliyorum artık kendim için, ne aydınlık. Seyrelip tükenen dokunuşlar, uzayan kırılgan sessizlik, aramızda duran tedirgin tuhaf yabancılık. Sanıyorum biz şimdi gerçekten, gerçekten ayrıldık. Bugün ayrılığımızın ilk günü sevgi. Sana mutluluk, huzur, saadet, kendim için Allah'tan sabır dilerim. Bugün de ölmezsem bir daha hiç ölmem emin. Bir ayrılığın ilk günü ölmeyenler bir daha da ölmezler bilirim.

Koç felaketin olur lan, emin ol bundan. Erir o buzdan Egon, sevinir rezil olduğuna. Elimde sinek kupa maça karo. Torbacılara giriş yok, bu kapı paro. Layla ki

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123 silahtaroğlu.com.tr.
2: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Sohan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
3: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 6886, 351 9799, 0533 204 1522. Otogar 0432 351 2265, 351 2265, 0533 204 1525. Otogar Şube 0432 351 1565, 354 2975, 354 2769 Erciş.
4: Silahtaroğlu güvencesi ile tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
0: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
4: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
0: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
4: İrtibat telefonlarımız 0530 825 77 57 0530 829 49 19.
0: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi, Ziraat Bankası önü Erciş.
1: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
5: Bay Bayan Çocuk Giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres Vanyolu Caddesi Denizbank karşısı Erciş.
6: Pasta Lov, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pasta Lov, Banyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
7: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
8: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
9: Star FM. Star FM.

Alem Radyo Star dinliyor.

0: Tutkum özel güvenlik kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
1: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum güvenlik kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Bay Bayan Çocuk Giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres Vanyolu Caddesi, Denizbank karşısı Erciş.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
4: Alem Radyo Star dinliyor.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Silahtaroğlu güvencesi ile tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
4: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
3: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
4: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres: Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
3: İrtibat telefonlarımız 0530 825 7757, 0530 829 49 19.
4: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi, Ziraat Bankası önü Erciş.
5: Bay Bayan çocuk giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan çok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres: Van Yolu Caddesi Denizbank Karşısı Erciş.
6: Araz Beton Erciş'te. PSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2: Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
7: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
8: Alem Radyo Star dinliyor.

0: gibi esip geçimi.
1: Star FM, Star FM.

0: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532-519-9298, Erciş.
1: Erciş'te kaliteyi ilke edinip, kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
2: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp, ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
1: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
2: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
1: Malof Vişne.
2: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
1: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
2: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
1: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
2: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
1: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
2: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123 silahtaroğlu.com.tr.
3: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Manatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11.00'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11.00'de Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Sohan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
4: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 6886, 351 9799, 0533 204 1522. Otogar 0432 351 2265, 351 2265, 0533 204 1525. Otogar Şube 0432 351 1565, 354 2975, 354 2769 Erciş.
2: Bay Bayan çocuk giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres Van Yolu Caddesi Denizbank karşısı Erciş.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
6: İlaç gibi radyo.

Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Torpak damlarda sırt sırta yaşardık. Sabahın kalkar, damlarımızı kürdük ya Allah. Kardan tayalar olurdu mehlelerin önünde. Tüneller açar, yola kavuşurduk. Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Henüz ayrılmamıştık, henüz bölünmemiştik. Aynı mahalledeydik. Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada birdik toprak damlarda, omuz omuza, sımsıcak. Ve kar yağardı Erzurum'a, bembeyaz.

dublexler, triplexler, olmaz olası kartonpiyerler. Gariban sıkışınca kime gideceğini bilir. Zengin kimi gözeteceğini bilir. Esnafla memur gül gibi geçinir giderdi. Ve kar yağardı Erzurum'a. Bembeyaz lava lava. Henüz ayrılmamıştık. Henüz bölünmemiştik. Memurlar bir kooperatife, esnaflar bir siteye, zenginler dublekslere, triplekslere, garibanlar geber ulan gece kondurarak kalmamıştı. Ve kar yağardı Erzurum'a bembeyaz lapa lapa. Henüz fakir zengini hırsızlıkla, zengin fakiri tembellikle suçlamazdı. Çünkü kar yağardı lapa lapa, çünkü kar yağardı bembeyaz. Çünkü karın temizi yüreklerimize vurmuştu.

Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Yoktu çeşit çeşit makinelerimiz, dev ekran televizyonlarımız, nofrotsuz buzdolaplarımız. Ama kilerlerimiz hırtigine kadar doluydu yüreklerimiz gibi. Çünkü kar yağardı Erzurum'a. Çünkü kar rahmetti. Çünkü kar bereketti. Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Adam boyu. Adamlar da adamdı o zamanlar. Ne Cumhuriyet Caddesi'nde onun bunun namusuna kötü gözle bakar, ne de laf atarlardı. Çünkü senin namusun benim, benimkisi senindi. Biridir, bizidir. Ve kar yağardı Erzurum'a adam boyu. Ve adamlar da adamdılar o zamanlar.

0: Pristina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlisina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
2: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
1: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
2: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
1: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
2: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
1: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
2: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
1: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
3: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres: Vanyolu Caddesi, Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
4: Bay Bayan çocuk giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres: Vanyolu Caddesi, Denizbank karşısı Erciş.
5: Pasta Lov, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pasta Lov, Vanyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.
7: 3

0: firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
1: Alem Radyo Star dinliyor.

0: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532-519-9298, Erciş.
1: Erciş'te kaliteyi ilke edinip, kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
2: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp, ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
1: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
2: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
1: Malof Vişne.
2: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
3: Bay Bayan Çocuk Giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres Van Yolu Caddesi Denizbank Karşısı Erciş.
4: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532-605-5265.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351-8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Halikin bu mu dünya?
1: Alem Radyo Star dinliyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
3: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
2: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
3: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
2: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
3: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
2: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
3: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
2: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
4: Silahtaroğlu güvencesiyle tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
5: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
4: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
5: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres: Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
4: İrtibat telefonlarımız 0530 825 7757, 0530 829 49 19.
5: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi, Ziraat Bankası önü Erciş.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
7: Vor der Tür stehen rund 1000 Mann. Bitches gibt kein Kuss auf die

Alem Radyo Star dinliyor.

0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123 silahtaroğlu.com.tr. Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Van Yolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
2: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Van Yolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
4: Star FM. Star FM.

0: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 92 98, Erciş.
1: Erciş'te kaliteyi ilke edinip, kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
2: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp, ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
1: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
2: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
1: Malof Vişne.
2: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
3: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
4: Geleceğine sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
3: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
4: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
3: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
4: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
3: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
4: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
3: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
5: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 5265.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
7: Star FM, Star FM.

0: Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11.00'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11.00'de Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12.00'de Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Sohan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30 Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16.00'de Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17.00'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
2: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 6886, 351 9799, 0533 204 1522. Otogar 0432 351 2265, 351 2265, 0533 204 1525. Otogar Şube 0432 351 1565, 354 2975, 354 2769 Erciş.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
1: Alem Radyo Star dinliyor.

Dinle beni ey vefasız. Bir gün olur da öldüğümü duyarsan eğer, şunu bil ki ölümüm ecelden değil, senin elinden. Olur da mezarımın başına gelirsen eğer, bir Fatiha yerine mezarımın

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
2: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
3: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
2: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
3: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
2: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
3: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
2: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
3: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
2: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
4: Silahtaroğlu güvencesiyle tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
5: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
4: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
5: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
4: İrtibat telefonlarımız 0530 825 7757, 0530 829 4919.
5: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi, Ziraat Bankası önü Erciş.
1: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi, Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
7: Star FM. Star FM. Star FM.

0: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 92 98, Erciş.
1: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
2: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
1: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
2: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
1: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
2: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123 silahtaroğlu.com.tr.
3: Bay Bayan Çocuk Giyiminde Elit Plaza Parkı ile sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres Banyolu Caddesi Denizbank karşısı Erciş.
4: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
5: Star FM. Star FM.

falan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.

Hoş geldin gülüm. Su gibi ömrün olsun. Yangınlarıma sular yağdırdım. Damla damla söndüm, serinledim. Onar onar saydığım kayıp yıllarımı onardım. Saat saat bulundum meçhulden, gün yüzüne çıktım. Günler gördüm yüzünde. Gönlümün kapılarını sana açtım. Çalmadan gir içeri diye. Adıyorum sana onca kırık aşktan sonra arta kalanımı. Temize çekiyorum sende bütün yalanlarımı. Senin aşktaki kadrini bilmek için önce kadersiz aşklardan geçmeli insan. Eksiltip yoran bütün ayrılıklar kavuşmalara giden yollara çıkar. Vefayı boza da gülmeyi gülhanede unuttuğum garip bir zamanda çıka geldin. Hoş geldin yitirilmiş sevgililer köyü coğrafyama. Hoş geldin bir daha seversem namerdim sokağına.

bitti dediğim yerden başlıyorsun. Dindi artık dediğim yerden oluk oluk kanıyorsun. Beni en iyi sen tanıyor, sen anlıyorsun. Ne hoş geliyor, ne hoş gülüyorsun. En güzel renkleri komşu kızların gözlerinde gördüğüm solgun sarı bir zamanda çıka geldin. Hangi yollardan uğradın durağıma? Hoş geldin, yitirilmiş sevgililer köyü coğrafyama. Hoş geldin, bir daha seversem namerdim sokağıma.

Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu.

0: karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
2: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
1: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
2: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
1: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
2: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
1: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
2: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
1: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
3: Bay Bayan çocuk giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres Vanyolu Caddesi, Denizbank karşısı Erciş.
4: Pasta Lov, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pasta Lov, Vanyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
5: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 5265.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

Hırlısı hem hırsızı bir arada. Kırmışım ben fıttırırken geceler daha acımasız gündüzden, der gence bay. Geceliğin hem dert hem iş hem öy öy.

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun, artık sigarayı 3 pakete çıkardığım günde. Olsun gözüm, olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
1: Bay Bayan çocuk giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres Vanyolu Caddesi Denizbank karşısı Erciş.
2: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 5265.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
4: İlaç gibi radyo.

Starifan, Starifan.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
4: Geleceğine sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
3: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
4: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
3: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
4: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
3: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
4: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
3: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
5: Bay Bayan çocuk giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan çok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres: Vanyolu Caddesi Denizbank karşısı Erciş.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
7: İlaç gibi radyo.

0: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Sohan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
1: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 6886, 351 9799, 0533 204 1522. Otogar 0432 351 2265, 351 2265, 0533 204 1525. Otogar Şube 0432 351 1565, 354 2975, 354 2769 Erciş.
2: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Banyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
4: Star FM. Star FM.

Durula acak bekle de gök bekle de gök Karşı duran fırtına ağlar Yorula acak bekle de gök Karşı duran fırtına ağlar Yorula acak bekle de gök

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123. Silahtaroğlu.com.tr.
2: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
3: Geleceğine sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
2: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
3: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
2: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
3: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
2: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
3: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
2: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
4: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
2: Alem Radyo Star dinliyor.

hayır yok. O zalimden hayır yok. O soysuzdan hayır yok. Vicdansızdan hayır yok. Yok, hayır yok.

0: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
1: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Bay Bayan Çocuk Giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan çok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna

0: en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
1: Alem Radyo Star dinliyor.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Bay Bayan Çocuk Giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres Van Yolu Caddesi Denizbank karşısı Erciş.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Bay Bayan çocuk giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres Van Yolu Caddesi, Denizbank karşısı Erciş.
1: Star FM, Star FM.

0: yasındayım. Cennet yaladan nur sesi gelir.
1: Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Bay Bayan çocuk giyiminde Elit Plaza Parkı'yla sezon sonuna özel %50'ye varan şok indirimlerimiz başlamıştır. Kaliteyi en uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunup binlerce ürünü en uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Sezon sonuna özel %50 indirimimiz Elit Plaza'da başlamıştır. Elit Plaza, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Adres Van Yolu Caddesi Denizbank karşısı Erciş.
1: Alem Radyo Star dinliyor.

0: şu bu hasar bir nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahpesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun. Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunada zuldür bu rezil istila. Ah, ah o 20. asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gövdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa, maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz. Sonra melundeki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü para. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler. Ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir. Savrulur. Enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona merdeller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından. Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. Çünkü tesisi ilahi o metin istikam. Sarılır indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse, bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti. O benim suni bediim onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi baksana. Dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümercettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyat. Bu taşındır diyerek, bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarına, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi icdaline ettin hayra. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın, sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber.
1: İlaç gibi radyo.

Doğunun güçlü sesi Erciş Star FM.

Starifan, Starifan.

Yollara mı anlatayım kardeş? Ben bu hasreti kime anlatayım? Ben bu yüreğimin derdini, ben bu yüreğimin derdini kime anlatayım kardeş? Yoruldum kardeş, yorgunum kardeş.

ıslak sokaklar mevsimindeyiz artık. Bu kalabalık şehre hüzün yağar bu zamanlar. Yalnızlık yağar caddelerine. Darmadağın saçlar, ıslanmış yüzler hep yere bakar. Kahveleri bile dert yüklenir. Çayları daha bir demli. Unutulan sevgililer hatırlanır veya sevgililer unutulmaya çalışılır. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her adımın yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı atılır adımlar. Koşulur bu sokaklarda. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünü buruşturarak. Herkes kendi hikayesini en acıklısını.

Kendisi koca bir yalanken gerçeği arar bu şehir. Sokakları gibi evleri de acı doludur. Gözyaşları taşar pencerelerinden. Geceleri gerçeklerini saklar da her gün başka bir maske takar insanları. Hayatları vardır anlattıkları, bir de tek başına kalınca yaşadıkları. Aşkları bir damla gözyaşında boğulur bu şehir. Onun için geceleri yeni hayatlar yazılır kimsenin bilmediği zamanlara. Onun için kimse üzülmez bilenlere ve acır geride kalanlara. Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde, sadece kendi acısını ağlar. Herkesin tiyatrosudur bu şehir, herkesin en yalandan sahnesi. Ve onun için bulunmayı bekler bu şehrin denizlerinde incilerin en sahtesi. Yine de yalan olduğunu bile bile her gün aynı oyun oynar bu şehrin insanları. Herkes kendi hikayesini en acıklı sansa da her geceyi pembeye boyar gündüzün yalanları. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her yudumun yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı adımlar atılır, koşulur yalnızlığa. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünde bir maskeyle. Her gün insanlığından

geldim işte buradayım. Merak etmeyin, perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim. Herkes bıkmış kısmen bakın, sol kanattan hiç bitmez akın. Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın. Bak bu tarz benim patlatır derin çağ atlatır ve katlarım rapi. Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri, bu gerilim hep benim hem de tertemiz. Yanlışı bırak hadi doğruya tapsan

Ayrılık olmaz sevdal, ayrılık olmaz yüreğim. Kalbim buna dayanmaz ey sevdalım. Ayrılık olmaz ey ceylanım. Ayrılık olmaz maralım. Ayrılığa budan dayanmaz. Bu can ayrılığa dayanmaz sevdalım. Bu can ayrılığa dayanmaz.